veya taklitçi, turfa kıyafeden yok bende rahat, ha dünya tiyatr, hak sen tenkitçi, gerçi hayatım gibi bu hal tehditçi. Özümden rolümde oynayman fakat. Şairinin işi deyen şiir, iş ergesi birer artingden, iş ergesi birer artingden, seni takip eder, rozgarınge araleşer, uykunge araleşer, bedarlik, tinken kurgen, miyen işte, uykun işte, uyun işte, yürüşün, turuşun iş, umrinin her bir anı ve bütün dünya ketek etkin içe işhanedir. Şu işini tapken sen bu dünyaya gelip, onun takibinden kurtulamaysan, işleyen seri yüreğin bu işini sağınır. Dünya bir kemini senge korseter fakat, dünyaya esir tuşken adamlarının ağırı koçar, ruhunge sabır tüger. Sabır tüger, bu bir sabırlıkta doğruya barış mümkün adalet ister. En azaz sözlerini yazış mümkün, umur boyu yaradarsan. Sağ bolisinge koymaydı, betinim yaralap durar dünya. Can tavşiriyetken de ingirap yüresen içinde ve dert dünyaya geler. Dert ise şerler yazadı, adamlarını çıraydırak etken. Özümge çok yapman, cimmen, cimmen, cim, kayırlardan ottum, kayırge yettim, hiç nersem kalmadı, kalmadı hiç kim, men bar dünyamdan ayrılıp gittim. Özümge çok yapman, cimmen, cimmen, cim, nahat kışkırık.

Ya cavdırar közün, uyundaki çırıp yatardan hayalinde özün, bir özün, yutmaktısın dünyanı tamam. A dedin mi, taki hegeçe, açık aitmak zamanı yetti, biz hemmeni tanıp bulgunca, çumalılar köpeyip gitti. Çarşını koyun, o bazar, oynar savda aşolesiye, çumalılar barmakta katar, idareler maşinası da ağırlaşar. Çumalı demen, hatta şair bolsan hem cümtür, gazap bilen ular salsa çayın, karsına da hakikat kurur. Peştaktaki bir yan başlap, başçasını kuna kaşıydı, bir bolsa gül kebi yaşnap, farzandıya diplom taşıydı, bir bizim işhanamızda. Yerge cem ayağın tırap, mansabını tartgeni tartgen, zorukkandan şorlik kaltırap, bir yasa, paxtakar halkım, tasanna deb toldurar şerini, unga halkı gerekmez, belki bir ordem mi, mükafat berin, orab aldı mahluklar içinden. Buzup arının çekeresini, hatta ana hürriyet kılgen vasiyetler tegeresini, hemmesini tapıp gelip, en âli ceza verme hayalim, oylap kaldım, şer öldürer keng, mana yazdım, sizler çumalı, tüge yaptı şerim. Ketemen, uzur, canım bozumge yetti, çumalını oylap durun, men nineçini korgeni ketti. Hayat koşu, bak koynada iki darak, birbirge intizar, sen bir darak, men bir darak kuyup kuyup öttük yar. Ama bahar kelgeni de açılış kerek eken gülü meyve hazan bolup saçılış kerek eken şamallar yedilim yardım gül yapraklar tili de yel kefti de alıp kelgen her şuvrin dilimde ama bahar kelgeni de açılış kerek eken gülü meyve hazan tokup saçılış kerek eken yerge bağlap koyulgen ben yerge bağlap koyulgen ben ildizim yer astı da keçeleri şavullayım ben bakıp boyup bastinge ama yaşas kerek eken açılmak kerek eken gülün meyve hazan tutup saçılmak kerek eken bak koynuda iki darak bir birge intizar sen bir darak men bir darak kuyup kuyup öttüm. Bulbulge eğlengen adam hakkı da belledi. Bu adam güllerini cüde severdi. Hanesi de güller kıygaç, rengbereng. İşiden şaşılıp kayıtıp gelirdi sözleşkeni erkek gülleri bilen. Kongul koyuşkendi. Onge güller hem geldi mi? Özgeçe taraşardı boy. Rengleri yine de tartardı korkem. Yağmur yakken kebi çözüşerdi boy. Güller mehir koysa adamım oser. Koksu da tabara yükselerdi kalp. Her berk şuvrinin manasını sezer. Suyup yapraklarga tek gizerken lep. Bu kişi güde hem uklardı serkek. Bir tün uykusu da eşitte ayağın. Bulbul seyredi devarını kargap. Derezeke toşun urup her zaman. Güller çakalardı, intik, bezavta, songu takatları barardı, erip, titrep duruşardı. Dertleri katta, derezeke şundak, bağrını berip, devarlar kulegey, güller yığlasa, dereze su bölgey, bulbul ursa toş, adam közlerini açıp karasa, katar tuvaklarının hammesi bom. Boş, ravakta seyrerdi bulbul, seyrerdi derdi, kuyup bitsin bu hana kafas. Güller derezege nigah taşlardı, kim cid turuşardı, horsunup beses. Sizin işkinizde bağrım dağlarda, vah gülüm, ah urdum yarıştı tünler, balkondan bir sakren kettik bağlarge. Bekim ben devarının karıge güller, hanada karavat gamgin gıcırlar. Ravakta razı dil tinmeydi bir dem. Güller titrep, kakşap, laçar pıçırlar. Bizsiz ne boladı beçara adam? Adam seyreçten bulbul tohtaydı. Adam, yakşı adam. Takrarlar güller. Bulbul, o hem senge cüde okşaydı. Bizsiz oldurdu şorluklu mungler. Yazın, songu tangı baradı tuyap. Zer muhrum basadı kuz ilik yaprakka. Bulbul özlerdi de kul bolup.
kitob

0: kuylab uçup gider uzak uzakka. Kuruşup duruşar güller bir lahse. Hanege tartırıp kırışar naçar. Kaddini tıklayver. Devar, dereze. Mene turup misku tuvakta katar. Ularge minnettar bakadı adam. Ama pırpırayda negedir labı. Güllerini kuşaklap aladı bu dem. Huttu sevgilisini tapgeni kapı. Güllerge adamın kuşağı toler, gendirekle taş karı kadem taşleydi, kayrılıp nemedirdi mahçubular. Ve naga, ve naga, bulbul dey seyrey başlay. Bulutlar kiftede yettim seyahat, asmandan yer geçe yolunu taradım, uçup derezenge yettim nihayet, men yağmur. Karagın, canım, karagın, derezeyni çerttim, berilip çeldi kuzunun bayatını hol barmaklarım. Kuzak, ham yereter bahaybet çalgı, gülhanede yandı vah ayaklarım. Derezeyni çerttim, gusselerin bol, seni asregeyler dünyadan uzup, taş karge kara, yanakları hol. Aynaga yüz basmış sağışning yüzü. Tort devar içide menden masva yaşaysan bir sırrını yürekke yutup menden yaşırdın şiftegige a. Derezege hayran perdeler tutup taşkarıya kara. Teğmen toprakka hicran bilen ağır beslerge tuştum. Samanı unuttum. Geldim soraklap kandayı samalardan. Paslarga tushdim, meni eshitmaslik mumkinmas. Oxir eshiging ochildi, ko'rdim ko'zingni, ammo sen junchikib, entikib og'ir sayoban tagiga olding o'zingni. Sen meni sevmaysan. Sen meni sevmaysan, yomg'irman nochor, sayoban satida bekor urindim, goho etagingga yetdim beozor. Gaha etiginge bebek surundum. Senin libasların kan dey çıraylı. Ufrar boyninde kan dey atırlar. Barasan göyaki bir güzel aynı. Abaylap çulgamış harır. Abırlar yazlık surgunumda. Dillerim para, sağındım ben seni. Yüreğim takır, sonra meyde kalgen yağmurdan sonra men hem yaman yağmur emastım akır. Endi kuz sevgimini saldı koşukka. Hacirinde vücudum tabara ravşan. Menzilge yetesen, nagah eşikte meni sayabandan silkip taşleysen. Seni hastanede kuşadı bravo. Seni astanada kuşaldı bravo. Gül kebitleydi seni. Toy meydi. Yağaman, yağaman. Ravuşum yığlav. Bundan keteydi sen. Sağınç koymaydı. Köçede ızgırım boldu alemin. Alem, gamin tole bir baytul hazan. Derezeni tuttu tümenli tanım. Derezeni çerttim. Seni sevemen ak uçkun tanımlı otlar alep. Muzdagen lebimge bir koldu cim takdir. Şu keçede yetti aralep. Faciye yetişti çağı. Sevgilim umurum tüke yaptı. Yoktur deregin. Sensiz vücudumda kança takat var. Tangda derizini açtın. Karadın. Taşkarıda kardır. Taşkarıda kuz kitabdı. Ha dünya hem senge aşıktır. Ha dünya hem senge aşıktır. Her makamda yetedim ha. Turuşların amma basıktır. Sen mağrursan güzel fukara. Alapaki ihtibası da. Nağmelengen cemil libasın. Sen dünyanın iltimasıya perva etmeyi kademler bastın. Toplularının def uruşu da. Yürüşlerin azada tekiz. Baş eylenir, lep kuruşuya mümkün emez yürekini egiş. Sen hakkında arzu yürece hayatım gezerre inmedi. Navai'de yığladım. Keçe, kelgim diban gülduru kelmedi. Sen vatesen takdir elmeşti. Sen vatesen kısmetler kara. Bakay desem közüm kamaştı. Yarıklık sen güzel fukara. Tank titreydi, keç güzeklinin kıçağıdı. Yıldızlarını oşurmaktı gülgün şafak. Canım, kalbim şeriyatın bıçağıdı. Asman tılsın, zaman tılsın, şer beşafkat. Men kıynaldım, hayalimnin kanatı da. Dengizlerini kodergençe talip uçtum. Yıldızlarını köp körgen ben hayatımda. Dengizdeki yıldızlarını keldi kuşkum. Köke baktım, ot tutaştı cismim ara. Kat kat bulut katları da nesir asrar. Hayret içre, öldürgüsü beni sama. Ana zaman bir uçayın koyup var men yar dedim. Leyli mi ya, şirin mi ya, ya ki endi tuğulacak birer melek. Menem men de köz aldım da buldu payda. Menem men de şerden baktı yakta yürek. Yıldızlarını uçurmakta gülgün şafak. Tank treydi keç kuzeklinin kuşağıda. Şer yazılar ilham senge bolsun şeref. Canım kalbim şeriyatın bıçağıda. Hele bu turu cihan şer bulacak. Fakat bekar bilip aram kucağını, bu dünyanı sırge kumup yaşaş gerek. Kalbi sançıp şeriyatın bıçağı.
1: Qadrli tinglovchilar, Ovozi Tojik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlarining adabiy-badiiy dasturida shoir Usmon Azimning hayoti va ijodi bilan tanishdingiz. She'rlarni shoirning o'zi o'qidi.